Drive Show. Dusan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: فرزاد ماهان.
1: Hit FM. Megapolis Ritmo da Bol.
2: Ey mani sevganimni sevib qolganlar. Ey mani rashk olovida yoqqanlar. Baxtimga tegmang. Tinchki

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

men muzladim. Ortiq chidolmadim, ortimga yo'l izladim. Izladim, qarshingda sindi. Barcha bo'ldi yurakim o'zgasa endi. Yo'qma meni kerakim, dark etish qiyin. Qanchalar og'ir bu dar